Tışkam. Ne radyo? Şahane ne baba? Apte. Babu Rao, Ganpat Rao, apte. İdhar dhoti sukhayega. Ve çaddi bhi. Bol. Dik 106.2 The Big